Sia Katsuri Supara Supuruli Majari Majuruli Darati Mandiki.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Şin şuf sahara hlaçimka. Şuf şeni çahudeba. Şeni tavi amaçimda.

zedam i çemim zedam tuare meşeniz sond koski mahsus mahsus bit xulub dim xolo çen serilips hadgil sarutmubdi çems gulşi sqva sqva vardeps uqvebodi şenze

0: Radyo Dördemendis ekskluzivi.
1: Vincedzeps is Paulops ipove. Ra 7 da 1 Radyo Dördemendi.
0: Radyo Dördemendis ekskluzivi.

0: Medikal.
1: Dertçi var abi su
0: Neron
1: Troll. Örveti, Ganesi Adulyem.